37 ka Luka chapter 1 ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu

Andy Zomtsen, uyizwi lomzansi. Mzansi Sports no Andile Mthembu kuyizwi lomzansi. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Kuyizwi lomzansi.